0: sa.
1: Super DJ radio. Ove radio çok neketeni.
2: Turn the night into a glory day.